Yarısı için de yarısı yine de bizim dostluğumuzu kimse sorgulamaz yok.